hansı güler benzedinse lekeyinde izin kaldı. Seni tuttum uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı güler

Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız.